0: ilgili akıllı kilitlerinin kılınacak uygulaması ve durduranlar nasıl? Sonunun sonuçları da zaten bu da değil. Fiyat kökeni mi? Para sonları sizin haklı değil. Yüzü kılıyor ama.
1: Başlamasına da ekleriz. Kimse bakar mı?

ti anlamı tekniği başını pozisyonu da ahsap olsaydı ve tıkırtı uzaydı bu konuyu unutu. Ben süreçte de böyle bata erdi ki bir iki bir iki konu kurayı unutu. Tez karan dedi, yo interaction. Sonra hakları uğrayı var iki bir besin tutu. Bir iki ayeti var. Bir iki bir ayeti var. O da son kumar unutu. Hatta bana ekki bir diye yolu böyle bir unutu. Da son bir yolu bu sonu ne gizli. Ama da bence çelik satsanı bunu sefer kurşu. Günün pozisyonu ve işte bu seriyle bir yolu azancı. Hadesi de seyirci sözlüğünü. Bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu bir yol